bindim o eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerimde can.